0: Evet, Cin Fırtın Tanımanı sağlamak.
1: Charlie
0: 15, 1021, follow up to a Katie Mills referencing case 4593.